Mushi mushi, kuzu kiri. Mushi mushi, kuzu kiri. Mushi mushi, kuzu kiri.